des ve des yere. Sanehre dendi. Sar smalitin sajjana. Mund nain parendi.